0: Tamam kalır ki. Ağzı ağzı çıkmadı. Bizim sizi kıtlı kumlar ağzı. Hoş şıkkıdı bana. Ama da ağzı da ışkı sıvayışta. Kim kütelen zikir. Bakın şu kırım. Kırım şahım. Mikşat kırıkına. Ayuç. Çani hiç satmaz tabii. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. İki adam sıkı. Ama açılmadık işte. Bizim bir sıkıda. Dolunlar kokuş. Bir başkız ağzıydık. Dolunlar kokuşun çani gitmesin diye kokuş. Mozin kitlesi de kalkmazlar. İşlerdi ki akı.
1: Ağına kalkmış. Ata kata sahine pısıt günahı istersiniz. Dönür çıktı. Bakışıdı. İkimiz üç kaçta sedik.
0: Ama kuyruğuş yok.
2: Kuyruğuş mu?
0: Bu kuyruğuş yedik çınar.
1: Şimdi bir şıkkı artık kirlilerini aldık. Bakurduğunu aldık, çıktım sonra çıktık da bizim kahvaltıları sıkışıydı. Yıktık yani. Zahmiş kıta kıta olsun. Kırıklarını aldık. Çatışım. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç lan gidişiz, dağılardı. Üçüncü vakinin tutakısı. Vali, vali etkisi oranı ise kukasas kalır. Bir iki laf etkisi iyi. Bir iki laf etkisi kuras çıkar. Onlar imiz iki laf dedi. Taşıdın da iri işi işte ben. Sayet işi ben. Korkun da etkiler. Bakın kumazı, yukuna. Mırıs, dağıyız, ordunç. Nasıl sen ekşiti kullanıp, hızla olsa tutsun, gitmeyse gelav. Ağaçlar, hadi şey de kullanıp. Daha iki çalışmış. Lavuktanız ısırsın. İkili de kısa çıksızı. Şişliden de atkış. Tabın dişte tuttu. Şu kitini lağıtır. Kibarın siz kıydı gelme. Şişliğimi de balık yazılayla. Bak, ulan ağzını noktayı çizip kal. Aykın çizgatı çizip kal. Kızdan kurasını katadı işte çizip kal. Çizip kal. Aksın. Kulsa o atıklar çizip kal. Ula eğitle çizip kal.
3: Yeah, all. This is Stan Bevan. You're listening to New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.